كن خلال Savaçkati, savaçka mama, savaçka uta, savaçka diye, savaçta, savaçka le. Kilah ki haukin kasti kotemal na ucuç. Kara, rzok balt namet atitlan il nakwaç pam, 101.9 FM, nbih çaba, kas kilah ki haukin çala, tu kaşaka, renhilal jepro.